0: Maşallah, o renk ikkan.
1: Şükürüye.
0: Kur'an mübarek ve hayra ki varaf ve okulda ve kutça. Kongeru ku aslı Kur'an mübarek ve bâver van feşi.
1: Kur'an mübarek ve bâver van feşi. Varak kureyru sure. Den kureyru eha varaka nulupe vanita kekam. Mi kred fahakum feşi gen. Mi vanita lipen feşi.
0: Hayra eme kamuda okariye ki koba.
1: Mi şari Allah fasi.
0: Kur'an yomga hayra eme burda ehitere kalibene kum bayke faratum.
1: Emme bodai tere kandibani mamma gaya teng gure miske faratun gure miske algon ge guru aunty cha par kude sure ves lkg fetch gen kya de teacher ek gure mis
0: de me furso to gure mis ek ke bunalane
1: algon bunalane war shukriya gure mis te kote vi huria mas ek taka algon war shukur verwa algon war ofa ve gure mis kala mis selipuni
0: koba mi hata na le bun kamiyabi to ke tereng emme ofa wa kamiyabi ake
1: emme faon dehas fan service ka in council gora mubarat ka mulam baratun dewan le puni ma
0: inga kurwan tan kol kya wa de ma
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim